0: Buranın bu arası sol canım Türkiye'yi var. Buralım o. Çok sonra. Bu arası Türkiye'yi.
1: Fon duymuş da evet şimdi.
0: Buralım ona göre altı sarsın. Beni tut ve çekin.
2: Bu ne var?
0: Bakın sessiz, işte sessiz.